yaşıyorsam yarın beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı biliyorum.

ayazını beklediğim sabah. Sen salıncak kurduğum ağaç, sen hayatımın hepsisin. Sen yanağımı açtan soğuk, sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın, sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

Yanağıma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

hatırlarız o günleri. Bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte.

garipsin. İşte öyle sevdim, öyle yandım ben sana ya. Bazen Prometheus oldum çarmıha gelircesine. Bazen Spartacus oldum aslanlara yem olurcasına. Bazen Can Sultan, ilmiği boynunda pir sultan oldum ya.

sen yağmurumu taşıyan bulut, ayazını beklediğim sabah. Sen salıncak kurduğum ağaç, sen hayatımın hepsisin. Sen yanağımı açtan soğuk, sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın, sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin benim.

reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: tek tak tek.
1: Reklamlar.
0: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal.

0: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 Rezidans'ın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
0: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
2: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları, Gürcistan, Batum, Rize, Ayder, Trabzon, Uzungöl, Ordu, Giresun ve Samsun'a kadar birçok rotayı geziyor ve keşfediyoruz. Instagram Bayburt Gezi Minibüsü. Telefon 0501 625 0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi artır, başarıyı katla.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
5: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.

0: Reklamlar.
1: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458-211-3636. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Çok pahalı. Hem de taksit imkanı yok.
1: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
0: Ne diyorsun?
1: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz. Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan şehitlerinin eşleriyle Türkiye Kardeşlik Buluşması'nda bir araya geldi. Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'dan gelen misafirlerimizi kendi ailelerimizden biri olarak görüyor. Bir millet iki devlet şiarıyla gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yad ediyor. Kardeşlerimizle birlikteliğimizin ilelebet sürmesini diliyorum," ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı, kimyasal risk taşıdığı belirlenen masa tenisi takımı ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzuna ait makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi heyet raporunda Zeyrek'in kusurunun bulunmadığı belirtildi. 9 Eylül Üniversitesi'nden 5 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık raporda olayın çeşitli kişi, şirket, kurum ve kuruluşlarda görev yapan çok sayıda kişinin farklı düzeylerdeki ihmal ve kusurlarının zincirleme şekilde birleşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı.
3: Spor.
2: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Düğün olsun.

Işık yürek çekip aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı? Hiç sözüm

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

değil. Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabı.

0: Daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Berişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
3: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Top 20 ilk 5.
5: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Blok 3 Sebebi Yar.
6: 5 numara.
5: 4 numarada Yalın Akşamüstü.
6: 4 numara.
7: Söz üzerime düşeni yaparım.
5: Emircan İrek Geçmiş Geçmişte haftanın 3 numarası.
6: 3 numara.
7: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta.
5: Mabel Matiz Umrum Dışı 2 numarada.
6: 2 numara.
7: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
5: Ve geldik zirveye. Sibel Can APO Kıyamam haftanın 1 numarası.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

0: Reklamlar.
1: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Dois Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Dois Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsiköy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458-211-3636. Dois Döner, bir dürümden daha fazlası.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim. Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Üstelik hac ve umre organizasyonlarından havaalanı transferlerine, kaplıca turlarından okul turnuvalarına, düğün, nişan ve özel günlerinizdeki ulaşım hizmetlerine kadar her zaman yanınızdayız. Telefon 501-625-0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve

0: Bayburt Spor'da İsmail Cengiz devleşti. Tur son dakikada kaçtı. Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda Bayburt Spor deplasmanda karşılaştığı Kırklareli Spor'a uzatmalarda 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada Bayburt Spor kalecisi İsmail Cengiz iki penaltı kurtararak takımını oyunda tuttu. Kırklareli Spor'un golü 113. dakikada Muhammed'den geldi. Golün ardından Ulaş Lusan kırmızı kart görürken son dakikada Bayburt Spor'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Kırklareli Spor tur atladı. Bayburtlu öğrenciler Teknofest'te ikinci oldu. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu'nun ödül töreni Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Festivalin ana paydaşlarından Sanko Holding'in yürütücülüğünü üstlendiği İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın ortaokul seviyesinde dereceye giren takımlar ödüllerini aldı. Kop Dağı zirvesinde zincirleme kaza. 5 yaralı. Erzurum'un Aşkale ilçesi Kop Dağı zirve mevkiinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya Bayburt-Aşkale ve Aşkale-Bayburt istikametlerinde karşılıklı seyir halinde bulunan 4 otomobil ve 1 kamyon karıştı. Bayburt Cirit sahası önümüzdeki hafta açılıyor. Bayburt Milletvekili Profesör Doktor Orhan Ateş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ateş, görüşmede Bayburt'a kazandırılan yatırımlar ve kentte devam eden çalışmaların istişare edildiğini bildirdi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

Merkezinde birlikteliğimiz başladı. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Balamir Yıldız Instagram adresinden de mesajlarınızı bizlere program süresi boyunca gönderebilirsiniz. Evet, güzel bir çarşamba günü dedik. Radyonuzda en güzel şarkılar, keyifli haberler, duyduk duymadık demeyin, başlıyor.

Hanımlar beyler, birlikteliğimiz başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba demiş olalım. Şimdi günlük hayatın talepleri arasında sıkışıp kalmak, işte evde ve ilişkilerinizde tüm sorumlulukları dengede tutmaya çalışırken bazen biraz gürültülü olabiliyor. Stres artıyor, kaygı yükseliyor ve bir anda zihnimizde kontrol edemediğimiz milyonlarca düşünce dönüyor duruyor. Günü bitirmek bile yorucu olabiliyor. Bir kaygı döngüsünde sıkışıp kaldıysanız ve rahatlayamıyor ya da odaklanamıyorsanız arkadaşlar, zihninizdeki sesi kısmanın zamanı gelmiş olabilir. Araştırmalar doğru seslerin zihnimizi sakinleştirip bedenimizi rahatlatabileceğini göstermiş. İster okyanus dalgalarının çarpması, ister hafif bir yağmur sesi ya da sürekli bir beyaz gürültü olsun, etrafımızdaki sesleri kişiselleştirmek kaygıyı azaltmanın basit ama güçlü bir yolu olabilirmiş. Nazik bir müzik ya da doğa sesleri gibi sesler kalp atış hızımızı ve nefes almamızı yavaşlatarak fiziksel olarak daha rahat hissetmemizi sağlıyormuş. Bu yüzden ses terapisi kaygı nedeniyle gevşemekte zorlanan insanlar için sıkça önerilen bir terapiymiş. Sakinleştirici sesleri düzenli olarak kullanmak, beynimize dinlenme zamanının geldiğini sinyalleştirerek uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı da kolaylaştırabiliyormuş. Peki dünyanın en sakinleştirici sesleri nedir? Birazdan bakacağız ama önce müzik.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Dolabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Hanımlar beyler, devam ediyor birlikteliğimiz. Biraz önce ses terapisinden bahsetmiştim. Sıklıkla bir anksiyete yaşıyorsanız eğer ya da çok yorulduysanız, günü bitiremeyecek kadar yorulduysanız ses terapisi sizler için faydalı olabilir. Dünyanın en sakinleştirici seslerinden bahsedeceğim demiştim. Bunlardan bir tanesi beyaz gürültü. Arka plan seslerini maskeleme yeteneğiyle biliniyor. Bu da gürültülü bir ortamda uyumaya ya da odaklanmaya çalışıyorsanız yararlı olabilirmiş. Sabit ve tutarlı sesi dikkat dağıtıcı unsurları bastırarak zihnimizi sakinleştirmesini de sağlıyormuş. Bir de pembe gürültü var arkadaşlar. Beyaz gürültüden biraz daha yumuşak ve daha dengeli bir tona sahip. Bazı araştırmalar pembe gürültünün beyin dalgası aktivitesini yavaşlatarak uykuyu iyileştirebileceğini öne sürmüş. Bir de kahverengi gürültü var. Gök gürültüsü ya da uzaktan gelen şelale sesi gibi daha derin ve zengin bir ses. Bir de yeşil görüntü var, hemen ondan da bahsedeyim. Rüzgarın ağaçların arasından geçişi ya da okyanus dalgalarının sesi gibi doğal ses unsurlarını içeriyormuş. Bu ve huzurlu ve rahatlatıcı bir zihinsel alan yaratmaya da yardımcı oluyormuş. Kaygınızı dindirmeye yardımcı olacak diğer seslerse işte doğa sesi, yağmur, okyanus dalgaları veya akan bir dere gibi doğa seslerini dinlemek de kalp atış hızımızı düşürebilirmiş. Duyduk duymadık demeyeyim. Devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
2: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
3: Ne diyorsun?
2: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
5: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
6: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
5: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
6: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
5: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
6: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
5: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Hadi gündemden uzaklaşalım biraz. Aşk diyelim. Aşk nedir sorusunun herkese göre bir yanıtı vardır kuşkusuz, değil mi? Kendinizce bulduğunuz tanım en iyi tanımdır. Aşık Veysel'e göre seversin kavuşamazsın aşk olur. Mevlana'ya göre ise aşk bir uçurumdan düşmek gibi bir şey. İşte bu yüzden sevgiliye yar denir. Belki de Özdemir Asaf'ın bir şiirinde anlattığı gibidir aşk. Dünyanın nüfusu ikiye bölünür. Yarısı sen oluyorsun, yarısı ben. Sonra ikimiz bir bütün oluyoruz kimseye sezdirmeden. Aslında nasıl olursa olsun, ister romantik, ister edebi, ister felsefi, ister bilimsel, her tanım aşkın varlığını vurguluyor. Aşk yoktur ya da aşka inanmıyorum diyenleri bir kenara bırakın. Onlar aşktan yana canı yandığı için dünyanın bu en güçlü duygusunu yok saymayı tercih ediyor. Onların bu iddiası aşkın varlığını tabii ortadan kaldırmıyor. Ben de şimdi sizlerle ne paylaşacağım? Aşkın bazı gerçeklerinden bahsedeceğim. Bakalım sizin tanımlarınıza uyuyor mu? Mesela aşk ilaçtır. Evet, kucaklaşmayın büyük ağrı kesici, değil mi? Aşıkken salgıladığımız oksitosin hormonu baş ağrısını giderir. Bir yeriniz ağrırken sevgilinizin size sarılmasına izin verin arkadaşlar. Yanınızda yoksa fotoğrafına bakmanız bile ağrınızı azaltacak. Ayrıca aşk önemli bir uyarıcıdır. Daha zinde olmanızı sağlar. Eğer acı çekiyorsanız sevgilinizin elini tutun, acınız hafifleyecek. Ama unutmayın, aşk aynı zamanda öldürücüdür. İlaç olduğu kadar tehlikelidir de. Ayrılık, ihanet ya da sevilen kişinin kaybı gibi durumlarda kırık kalp sendromuna yakalanabilirsiniz. Şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı, ritim bozukluğu yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda kalp krizi geçirme riskiniz de yüksek.

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, haftanın tam merkezinde güzel bir çarşamba gününde Balamer Yıldız ben. Birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Zihnimiz, ruhumuz bir noktada iyileşir arkadaşlar. Acılar azalır, hatıralar yavaşça silinir ama gerçek kurtuluş bu süreçte yeni bir yol açmaktan, geleceğin bilinmeyen ama umut dolu dünyasına doğru bir adım atmaktan geçer. Bir kapı kapanırken arkasına başka bir kapının açıldığını görebilmek için geçmişin kapanan kapısını geride bırakmak gerekiyor. İleriye bakmak sadece kişisel değil, toplumsal bir gereklilik aynı zamanda. Geçmişin öfkesine ve kırgınlıklarına takılmak bir toplumun ilerlemesini engeller. Aynı şekilde bireyler de geçmişin zincirlerinden kurtulup geleceğe umutla bakarsa daha sağlıklı, daha huzurlu bir dünya inşa edebiliriz. Bu geçmişin hatalarından ders almak ama o hataların gölgesinde yaşamamak demektir. Her birey, her toplum geçmişin yüklerinden arındıkça geleceği daha parlak, daha özgür kılma şansına da sahip olur. Gerçekten ilerlemek için sadece geçmişin yükünü değil, ona takılı kalan öfkeyi ve kırgınlıkları da bırakabilmek gerekir. Evet, geçmişi unutursak ileriye bakabiliriz. Sadece geçmişten ders çıkaralım, anı yaşayalım ve ileriye bakıp planlarımızı yapalım. İnanın daha mutlu birey olacağız. Daha mutlu birey olduğumuzda daha mutlu bir toplum olacağız. Daha sağlıklı düşüneceğiz. Daha başarılı olacağız. Hanımlar beyler, devam edeceğim, ayrılmayın.

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Kontrol, teşhis ve tedavi için ağız ve diş sağlığı merkezlerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, haftanın tam merkezinde güzel bir çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı. Son yıllarda hemen hemen herkesten sıkça duyduğumuz bir hastalık var. Panik atak. Evet, panik bozukluğunun günümüzde yaygın olarak görüldüğünü söyleyerek panik bozukluk sık sık tekrarlayan panik atakla karakterize diyor uzmanlar. Aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, insanı böyle dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleri birdenbire başlıyor, giderek şiddetleniyor ve 10 dakika içinde şiddeti en yoğun düzeye çıkıyor. Çoğu zaman 10 ila 30 dakika devam ettikten sonra kendiliğinden geçiyor. Şimdi kişi kalp krizi ya da felç geçirdiği hissine kapılarak yoğun bir korku yaşıyor bu anda. Bazen de başında bir tuhaflık, sersemlik, kendisini ya da çevresini garip ya da değişik hissetme gibi duyguların ortaya çıkmasıyla kontrolünü kaybetmeye ya da çıldırmaya başladığını düşünerek kendisine ya da çevresindekilere zarar vermekten korkmaya başlıyor. Şimdi tabii panik atak yaşayan bireyler bir süre sonra ataklara ve ataklar sırasında gerçekleşeceğine inandıkları felaketlere karşı bazı önlemler almaya ve kimi davranışlarını değiştirmeye başlarlar. Panik atak korkusuyla özellikle kalabalık ortamlar, otobüsler, metrolar veya trenler, uçak gibi toplu taşıma araçlarına binmekten ya da yalnız başına seyahat etmekten kaçınabilirler. Bu da tabii kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyen bir durum. Hatta bu hastalar evde yalnız başına çoğu zaman kalmak istemiyorlar, sokağa yalnız çıkmıyorlar, asansöre binmiyorlar, dar sokak ya da köprülerden geçemiyorlar, pazar yeri, işte büyük mağazalar gibi kalabalık yerlere ya hiç girmiyorlar ya da ancak yanlarında birisi varken girmeye çalışıyorlar. Böyle nöbet geçiren bir arkadaşınız varsa onu böyle sakinleştirmek için ne oldu ne oldu her şey çok güzel olacak gibi söylemler yerine daha böyle ferah bir yerde onu bulundurup telkin edici sözlerde bulunabilirsiniz. Hanımlar beyler, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı. Şehide Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çiftçi, "Şehidimizin makamı Ali olsun" ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Ayvo Orav'ın ev sahipliğinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile kentte bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakanlık tarafından bugüne kadar 452 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının hizmete sunulduğunu bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

0: Zona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Singo ve Sallai takımdan ayrı çalışırken Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6590 lira 11 kuruş, Amerikan doları 49 lira 18 kuruş, euro 55 lira 42 kuruş, sterlin 65 lira 34 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 7 sent, bir bitcoin 85.585 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.374 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
6: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
5: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
6: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
5: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
6: İlgiyi artır, başarıyı katla.
7: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
8: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
9: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
10: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Düğün olsa Reklamları

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, değişen alışkanlıklar, yeni kavramların veya hastalıkların hayatımıza girmesine neden oluyor. Bunların en yaygın olanıysa nofobi olarak adlandırılan cep telefonu bağımlılığıymış. No mobile fobia'dan üretilen nofobi, cep telefonuyla sağlanan iletişimden kopmaktan aşırı korkma anlamına geliyormuş. Yani bu hastalığın pençesine düşenler cep telefonundan bir şekilde mahrum kalma korkusu yaşıyormuş. Modern çağın yeni sendromlarından biri olarak tanımlanabilecek bu durum, özellikle akıllı telefonların kullanımının giderek artmasından sonra yaygınlaşmaya başladığını söyleyebilirim. Uzmanlara göre telefonsuz kalmaktan, telefonla iletişim kuramamaktan dolayı kişiler psikolojik gerginlik yaşayabiliyorlarmış efendim. Henüz bu fobiyi yaşayanların kişilikleriyle ilgili yeterli veri olmasa da uzmanlara göre bu sendrom baş parmak nesli denilen gençlerde daha sık görülüyormuş. Peki hastalığın belirtileri ne? Evet, ona gelince buraya hemen bir virgül koyalım. Birazdan bahsedeceğim.

hızlı gelişmelerden bahsetmiştim ve hayatımızdaki olumsuzluklarından bahsetmiştim az önce. Nomofobi olarak adlandırılan cep telefonu bağımlılığını konuşuyorduk. Şimdi uzmanlara göre telefonsuz kalmaktan, telefonla iletişim kuramamaktan dolayı kişiler psikolojik gerginlik yaşayabiliyor demiştim. Bu hastalığın belirtilerine bakacağız dedim. Şimdi şarj bitince kendini aşırı çaresiz hissetme, telefonu bir yerde unutmaktan korkma, telefonun arızalanması nedeniyle telefonunu kullanamama paniği yaşama, kişinin telefonu yokken kendini eksik hissetmesi, boşluk duygusu yaşaması gibi belirtiler var arkadaşlar. Ya da telefonu yanındayken bile obsesif bir şekilde kontrol etme durumu. Eğer bu belirtilerden bir ya da birkaçına sahipseniz siz de nomofobik olabilir misiniz? Ben geçen gün telefonumu evde unuttum. Oh be dedim, ne kadar güzel. Bugün kendime bir detoks yaptım. Telefondan, sosyal medyadan uzak durma. Gayet keyifliydi, gayet kafam rahattı. Demek ki henüz bu hastalığa ben yakalanmamışım. Korkmayın, bu hastalığı yenebilirsiniz. Biraz irade lazım.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Dois Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Dois Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsiköy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458 211 36 36. Dois Döner, bir dürümden daha fazlası. Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
5: Hangi şarkılar çıkmış?
6: Hangi ilginç olaylar olmuş?
5: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
7: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
5: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Şimdi aslında hepimizin yaşadığı, yaşarken de sanki hiç bitmeyecekmiş gibi düşündüğü, hissettiği, böyle kendinizi bedbaht hissettiğiniz bir dönemden bahsedeceğim. İlişkiler sonrası ayrılık dönemi. Ayrılık sonrası toparlanmak için yapmanız gerekenler nedir? Aşkın büyüsü vücudunuzun, kalbinizin, ruhunuzun ve beyninizin her hücresine nüfuz eder. Malum hepimiz yaşadık değil mi bunu? Aşk bittiğinde hiçbir şey kalmamış gibi hissedebilirsiniz. Ancak kendinizi unutmamalısınız. Yapmanız gereken bazı toparlanma hamleleri var. İllaki ateş köz olacak, köz küle dönecek. Yani her şeyin bir zamanı, süresi var ama unutmayın. Yalnız değilsiniz. Dünyada kalbi kırılan ya da ilişkisi biten tek kişi olmadığınızın farkına varmak önemli. Birlikte olmak için doğru yerde ve zamanda olmadığınız, ancak büyük bir aşkın sizin beklediğini anlayın. Kendinizi yeni bir başlangıç için hazırlayın. Acıyı ertelemeyin bu arada. İlişkiniz bittiğinde dikkatinizi dağıtmak için başka şeylere yöneliyor olabilirsiniz. Ancak devam etmek için yas tutmalı ve acıyı atlatmalısınız. Unutmayın, ağlamak ruhunuzu temizleyebilir ve yeniden mutlu olabilirsiniz. Daha iyi hissetmek için yeni bir partnere ihtiyacınız olduğunu söyleyenlere kulak tıkayın. Kendi başınıza da iyi olabileceğinizi anlayın ve bunun için çaba gösterin. Aynı zamanda geçmişi kabullenin ve belki yazıya da dökebilirsiniz. Kötü bir ayrılıktan sonra toparlanmak için onun hakkında mesela yazmaya başlayın. Çünkü geçmiş hakkında yazmak vazgeçmenizi kolaylaştıracaktır. Duyduk duymadık demeyin. Evet, aşk güzel bir şey, ancak aşk verdiğini kat ve kat fazla geri alıyor, unutmayın. Ha, insan bir kere aşık olmaz, birçok kez aşık olabilir ve yaşadığı her aşk farklı tat bırakabilir sizde. Ve yaşadığınız en son aşk yaşayacağınız en güzel aşktır, bunu da unutmayın.

zorlu bir kariyer veya iş hayatını, aile sorumluluklarını ve sosyal yaşamı bir anda yürütürken öz bakım bir lüks gibi görünebilir hayatınızda. Kendinize iyi bakmanın refahınız ve genel sağlığınız için hayata önem taşıdığını zaten biliyoruz. Biliyorsunuz çoğu zaman öz bakımı, izin günü ya da bir kaçamak gerektiren bir şımartma olarak düşünürüz. Bu tür öz bakım örnekleri gerçekten de birçok kişi için aslında bir lüks arkadaşlar. Ancak öz bakım bir lüks olarak değil, performansı sürdürmek için gereken bir bakım olarak düşünürseniz ne kadar önemli olduğunu ve gün içinde ve haftada kendinize proaktif bir şekilde bakmanız için ne kadar çok fırsatınız olduğunu fark edeceksiniz. Hayatınıza öz bakım rutini eklemenin basit yolları var tabii. Bu nedenle kendinize iyi bakmanız için bazı kılavuzlar var. Mesela dijital bir detoks yaparak duruma başlayabilirsiniz. Elektronik cihazlardan, sosyal medyadan ve sürekli bilgi akışından uzaklaşmak için düzenli aralıklarla kendinize zaman ayırın. Yaratıcı faaliyetlerle ilgilenin, yeni bir şeyler öğrenin. Yeni bir dil olabilir, beceri veya ilgi duyduğunuz bir konuyu öğrenmek için beyninizi zorlayabilirsiniz. Sürekli öğrenme zihninizi keskin tutacak, unutmayın ve özgüveni ve kişisel gelişimi de arttıracak. Bunun dışında kendinize şefkat gösterin ve pozitif bir ortam oluşturun. Yani çevrenizdeki insanlar da pozitif olsun. Kendinize zaman ayırın ve bu insanlarla da vakit geçirin. Evet, o zaman işte kendinize zihinsel ve fiziksel olarak bakmış olacaksınız.

aynı düşüncelerin kafanızda tekrar tekrar canlandırılması sürecine ruminasyon deniyormuş. Var mı böyle insanlar acaba aramızda? Bence var. Mesela bir dönem ben de bir şeyleri çok fazla kafamda canlandırıp takardım. Araştırmalar derin düşünmenin birçok açıdan zararlı olabileceğini gösterse de kendinizi bu olumsuz uygulamadan kurtarabilmek ustalaşılması gereken önemli bir beceri. Ruminasyonla ilgili temel sorunlardan biri geçmişteki veya gelecekteki rahatsız edici olaylara odaklandığınızda şu anda kendiniz için kaygı yaratmanız. Bu kaygı stres tepkinizi tetikliyor ve o anda sizi neşeden mahrum bırakıyor. Sonuç birçok fiziksel, zihinsel ve duygusal soruna yol açabilecek sağlıksız bir durum, kronik stres olabiliyor. Aynı düşüncelerde takılı kalmanın zararları var. Mesela kortizol seviyeniz artıyor. Yapılan bir araştırma ruminasyonla uğraşan kişilerin gün sonunda sistemlerinde günün başına göre daha yüksek kortizol düzeylerine sahip olduğu bulunmuş. Bu bulgular kortizolun günün stresiyle başa çıkma şekliyle bağlantılı olma ihtimaline işaret ediyor. Çalışma aynı zamanda ruminasyonun yani sadece günün olaylarıyla değil strese karşı artan fiziksel tepkilerle doğrudan ilişkili olduğunu da göstermiş. Yaratıcılığınız da azalıyor aynı zamanda. Ne yapabilirsiniz? Meditasyon yapabilirsiniz, farkındalığınızı geliştirebilirsiniz ve yazı yazabilirsiniz. Dikkatinizi dağıtabilirsiniz ve arkadaşlarınızla bağlantı kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir aradayken bu arada onlarla da ruminasyondan kaçınmanız önemli.

Evet, bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Yarın keyifli bir perşembe gününde buluşmak üzere. Ben Balamir Yıldız. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.

0: Duru.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
0: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: kızımız olacaktı. Gittin küçüğüm,
1: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
2: 5 numara.
1: 4 numarada yalın akşamüstü.
2: 4 numara.
3: Sözsüz elime düşeni yaparım.
1: Emircan İrek, Geçmiş Geçmiş'te haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
1: Mabel Matiz, Umrum Dışı 2 numarada.
2: 2 numara.
4: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
1: Ve geldik zirveye, Sibel Can APO, Kıyamam haftanın 1 numarası.
2: 1.

artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
3: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Üstelik hac ve umre organizasyonlarından havaalanı transferlerine, kaplıca turlarından okul turnuvalarına, düğün, nişan ve özel günlerinizdeki ulaşım hizmetlerine kadar her zaman yanınızdayız. Telefon 501-625-0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539-352-0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sen dört mevsim aşk yaşadın. Sen koca bir of çekip hasretle yandın. Sokakta gezip haykırdığım biricik sevgilim. Boşa mı geçirdik bir ömrü İstanbul kıyılarında? Sen gittin ben gidemedim. Sen unuttun ben unutamadım.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
2: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
1: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
2: Ne diyorsun?
1: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum. Ama iyileşiyorum ya.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
5: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
4: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
5: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
4: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 Rezidans'ın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
5: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
6: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi Halk Günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: 15 numara.
1: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
3: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Melike Şahin, Ölemem Ölmem'le kalp kırıklığını bir son değil, özgürleşmenin ve kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlatıyor. Şahin şarkıyı ilk kez Harbi Açık Hava'da binlerce kişinin karşısında söylemişti. O gece kayda alınan ve dinleyiciler arasında elden ele dolaşan şarkı henüz çıkmadan sevilmişti. 20 numaradan listemize bu hafta giriş yapıyor.
3: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Melike Şahin'den Ölemem Ölmem dinledik. Geldik 19 numaraya. Atiye'nin söz ve müziği Sezen Aksu imzalı yeni single çalışması Olay yayınlandı. Düzenlemesi Erol Sebepci'ye ait olan şarkı derin baslar, dramatik yaylılar, rafine harmoniler ve ağır başlı, çekim gücü yüksek, kontrolü ve groove üzerine kuruluyor. Minör tonalitenin yarattığı karanlık çekim, arabik melodik kıvrımlar ve Levant'ın kutlama müziklerinden süzülen ritmik hafızayla birleşerek parçaya hem tensel hem de yüksek enerjili bir karakter kazandırıyor. Şarkı listemizde 19 numarada.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. 18 numarada Ferhat Göçer'den Mutluymuş Gibi Yapma dinledik. 17 numarada ise efsane bir albümüyle büyük beğeni toplayan Emre Altuğ vardı. Müzikseverlerin merakla beklediği efsane iki albümü öncesinde yeni teklisi Siyah'ı müzikseverlerle buluşturdu. Önümüzdeki ay yayınlanması planlanan efsane iki albümünün habercisi niteliğindeki Siyah, güçlü kadrosu ve duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziğinde Ferit Özkan imzası bulunurken modern ve etkileyici düzenlemesi Seçkin Özer tarafından hayata geçirildi diyebiliriz. 16 numaradayız. Manifestem

0: yapmıştım hayal.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yerelhaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Spor'da İsmail Cengiz devleşti. Tur son dakikada kaçtı. Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda Bayburt Spor deplasmanda karşılaştığı Kırklareli Spor'a uzatmalarda 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada Bayburt Spor kalecisi İsmail Cengiz iki penaltı kurtararak takımını oyunda tuttu. Kırklareli Spor'un golü 113. dakikada Muhammed'den geldi. Golün ardından Ulaş Lusan kırmızı kart görürken son dakikada Bayburt Spor'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Kırklareli Spor tur atladı. Bayburtlu öğrenciler Teknofest'te ikinci oldu. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu'nun ödül töreni Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı

0: Bayburt Cirit Sahası önümüzdeki hafta açılıyor. Bayburt Milletvekili Profesör Doktor Orhan Ateş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ateş, görüşmede Bayburt'a kazandırılan yatırımlar ve kentte devam eden çalışmaların istişare edildiğini bildirdi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yadısalı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Düğün olsa reklamları sundu.
6: 20 numara.
7: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyorsunuz. 12 numarada Enis Arıkan'dan Lafı Mı Olur vardı. 11 numaradaysa Sena Şener'den Aşkından Ölmemeli dinledik. Geldik 10 numaraya. Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli single çalışması dijital platformlarda ve radyolardaki yerini aldı haftalar önce. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini bu arada Emre Erdem üstlendi. Şarkı bu hafta 10 numarada.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Asil Gökten Ne Oldu Böyle vardı. 8 numarada ise bu hafta yükselişte olan şarkımız Hakan Peker'den Sen Yoluna Gittin dedik. 7 numaradayız. İlk sinyallerini stüdyodan paylaşılan karelerle veren proje kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak müzikseverlerde merak uyandırmıştı. Beklentiyi artıran bu süreç şarkının yayınlanmasıyla birlikte yerini güçlü bir hikayeye bıraktı. Hem İkilem'in hem de Tuğba Yurd'un kariyerlerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan İçiyorum Ederimize iki farklı müzikal yaklaşımı ortak bir duyguda buluşturuyor. Daha önce solo projeleriyle geniş kitlelere ulaşan sanatçılar bu çalışmada aynı hikayeyi birlikte anlatıyor.

0: kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
1: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
0: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
1: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
0: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
1: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
0: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458 211 36 36. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası. İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
5: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
4: Ne diyorsun?
5: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
2: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.
6: 20 numara.
7: 15 numara.
8: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Mabel Matiz'den Umurum Dışı dinledik. 5 numaradaysa İrem Derici'den Kimi Özleyecek vardı, geldik 4 numaraya. Emircan İrek 3. stüdyo albümü Fiyakalı albümünün ilk teklisi Geçmiş Geçmişti dinleyicisiyle buluşturmuştu. Şarkı bitmiş bir ilişkinin ardından gelen kabullenişi ve geçmişi geride bırakma halini güçlü bir dille anlatıyor. Aranjesi Yiğit Avcı imzası taşıyan Geçmiş Geçmişte Emircan İrek'in kendine özgü söz dünyasının en iyi yansımalarından biri olarak dikkati çekiyor. Şarkı Geçmiş Geçmişte'nin fikrini hem sözlerinde hem de duygusal akışında net bir şekilde hissettiriyor. Emircan İrek bu hafta 4 numarada. Layık bulma.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Blok 3, Sebebi Yar dinledik. 2 numaradaysa geçen hafta zirvenin sahibi olan şarkı Kıyamam vardı. Sibel Can ve Epio seslendirdi. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı durumunda. Geldik zirveye. Zirvenin adı evet bu hafta değişiyor. Yalın Akşamüstü listemizde zirvenin sahibi. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek müzikle kalın, hoşça kalın.

20 Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Gecenin koynunda anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler.

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak. Çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Elazığ'da ilaç ve tıbbi atıkları mevzuata aykırı yaktığı için para cezası verilen özel sağlık kuruluşuna daha önce de aynı yöntemle imha işlemi yaptığının tespit edilmesi üzerine 501 milyon 568 bin lira ceza uygulandığını açıkladı. Yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, savaşın etkilerinin belirginleştirdiği Mart-Haziran döneminde 3 aylık ortalamalar ana eğilimde yükselişe işaret ediyordu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Bu seviye mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. Hayatını kaybeden usta oyuncu Göksel Arsoy, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
2: Spor.
1: Vakıfbank 2026 Kadınlar Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan temsilcisi Zagreb'e 96-76 mağlup oldu. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Galatasaraylılar Derneği eski başkanı ve Fransa'nın Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak.

0: 374 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
1: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Saat boyunca 70'li 80'li ve 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla sizlerle birlikteyim. Retro'ya bugün Zerrin Özer'le başladık. Sevmek günahsa eğer sonrasında Ferdi Özbeğen'e devam ediyoruz. Baharı bekleyen kumrular gibi. Herkese hoş geldin.

Bugün 7 Ekim, günlerden çarşamba. Takvimler 1966 yılını gösterdiğinde Türkiye yolları tarihi bir ana şahitlik ediyordu. İlk yerli otomobilimize halkın oylarıyla Anadolu adı verilmişti. Sadece yollar değil aslında sahneler de hareketliydi. 1954 yılının tam da bugünü henüz gencecik bir yetenek olan dahi kemancımız Sunakan, Cenevre'deki uluslararası yarışmada birinci olarak dünyaya adımızı altın harflerle yazdırmıştı. Nilüfer'le nostaljiye devam ettik. Bir Selam Yeter albümünden Erkekler Ağlamaz sonrasında Çelik'le devam ediyoruz. Şarkımızsa Dilber.

zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Türk nostaljisinin en iyileri bugün de retroda sizlerle. Ege'den dinledik Karanlıktan Aydınlığa sonrasında Ajda Pekkan Superstar 83 albümüne gidiyoruz. Şarkımız da Sana Doğru olacak.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları, Gürcistan, Batum, Rize, Ayder, Trabzon, Uzungöl, Ordu, Giresun ve Samsun'a kadar birçok rotayı geziyor ve keşfediyoruz. Instagram Bayburt Gezi Minibüsü. Telefon 0501 625 0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar. Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi artır, başarıyı katla.
4: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz. Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de. Birden çıksan karşı

0: Unifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifem.tr.
1: Retro devam ediyor.

Retro'da bilim dünyasına da bir selam verelim. Kuantum teorisinin babalarından Nobel ödüllü fizikçi Neil Bohr 1885 yılında bugün doğmuştu. O atomun yapısını çözmeye çalışırken insanlıkla teknolojinin ilk adımlarını atıyordu. 1952'de bugün alışveriş dünyasında devrim yaratan barkodun da patenti alındı. Retro'da Gökhan Türkmen'den bir cover dinledik yandım sonrasında. Ümit Sayın ve Pınar Aylin'le devam ediyoruz. Ya sen gidip

0: Spotu.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Tarihler 7 Ekim'i gösteriyor dedik. Birleşmiş Milletler'in resmi çocuk hakları günü 20 Kasım olsa da bazı uluslararası takvimlerde ve alternatif organizasyonlarda 7 Ekim günü de çocuk haklarına ve çocukların refahına dikkat çekmek için bir farkındalık günü olarak kabul edilmektedir. Bu küçük hatırlatmayı da yaptıktan sonra kendi çocukluğumuza, gençliğimize doğru yol almaya devam ediyoruz. Badem grubundan bir Orhan Gencebay şarkısı dinledik. Beni Böyle Sev sonrasında söz Emre Aydın'da, bir Umay Umay şarkısı Hareket Vakti şimdi bizimle.

Ayla Dikmen Bir Zamanlar 3 albümünden Anlamazdın'ı seslendirdi. Bugün kapanış şarkımız 1989 yılından İlhan İrem'e ait Konuşamıyorum. Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458-211-3636. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası. İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
0: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
3: Ne diyorsun?
0: Evet, yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.
5: Bir ortak geçmişimiz

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azalmış.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
7: Bayburt Spor'da İsmail Cengiz devleşti. Tur son dakikada kaçtı. Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda Bayburt Spor deplasmanda karşılaştığı Kırklareli Spor'a uzatmalarda 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada Bayburt Spor kalecisi İsmail Cengiz iki penaltı kurtararak takımını oyunda tuttu. Kırklareli Spor'un golü 113. dakikada Muhammed'den geldi. Golün ardından Ulaş Lusan kırmızı kart görürken son dakikada Bayburt Spor'un kafa vuruşunda top direkten döndü. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Kırklareli Spor tur atladı. Bayburtlu öğrenciler Teknofest'te ikinci oldu. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu'nun ödül töreni Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Festivalin ana paydaşlarından Sanko Holding'in yürütücülüğünü üstlendiği İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın ortaokul seviyesinde dereceye giren takımlar ödüllerini aldı. Kop Dağı zirvesinde zincirleme kaza. 5 yaralı. Erzurum'un Aşkale ilçesi Kop Dağı zirve mevkiinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya Bayburt-Aşkale ve Aşkale-Bayburt istikametlerinde karşılıklı seyir halinde bulunan 4 otomobil ve 1 kamyon karıştı. Bayburt Cirit sahası önümüzdeki hafta açılıyor. Bayburt Milletvekili Profesör Doktor Orhan Ateş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ateş, görüşmede Bayburt'a kazandırılan yatırımlar ve kentte devam eden çalışmaların istişare edildiğini bildirdi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
6: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
8: Top 25.
9: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 23 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Blok 3, Sebebi Yar.
10: 5 numara.
9: 4 numarada Yalın, Akşamüstü.
10: 4 numara.
11: Söz üzerime düşeni yaparım.
9: Emircan İrek, Geçmiş Geçmişte, haftanın 3 numarası.
10: 3 numara.
12: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
9: Mabel Matiz, Umrum Dışı, 2 numarada.
10: 2 numara.
13: Yan sen derdine, benden alam al yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
9: Ve geldik zirveye, Sibel Can, APO, Kıyamam, haftanın 1 numarası.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
4: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
5: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu. Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadıs halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadıs halı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız halı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

zamanı durduran konserler, hafızalara kazınan notalar. Müzik tarihinin en iyileri Uni FM sahnede. Kulaktan kalbe...

0: Kamu Spotu.
1: Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Tek reklam.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458-211-3636. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası. Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut tanesi. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de beni seversin.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
4: Kulaktan kalbe, Uni FM. Sahne.

Başkası azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk, ya üzerime toprak gibi ıslat. Vay kaderimin ta kendisi aşk.

0: çıkartır. E bunca şair yanılmış olabilir.
1: Olabilemez, olabilemez.
0: Ey gönüllerin efendisi aşk, ya üzerime toprak gibi ıslak mı?

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları, Gürcistan, Batum, Rize, Ayder, Trabzon, Uzungöl, Ordu, Giresun ve Samsun'a kadar birçok rotayı geziyor ve keşfediyoruz. Instagram Bayburt Gezi Minibüsü. Telefon 0501 625 0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

içinde de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
5: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
6: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
7: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
6: Ne diyorsun?
7: Evet, yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.

aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun. Unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

olmadı. Hasret vurdu, kaçtı ama inan sensiz ağlamadım gülüm. Hasret vurdu, kaçtı ama

içinde bir yazdım gülüm. Gecelere gün bağladım, uykulara can doğradım. Gecelere gün bağladım, uykulara can doğradım.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun. Unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

Hasret çivi çakmış birinin sevdasından dönmek yanmış birinin yüreğisin. Unut onu gitsin.

Sevdum, senden unutulursun, gül diktun bahçeye, diken sarmış bulursun. Gül diktun bahçeye, diken sarmış bulursun. Henüz layık değilken, tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Gece gördüm bir rüya, sen benim umudum güya, rüyadan uyanınca hayaldım düştüm suya. Rüyadan uyanınca hayaldım düştüm suya. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar?

O bahçendeki güller sararmasın, solmasın, benden ayrı yaşama. Sana nasip olmasın, benden ayrı yaşamak sana nasip olmasın. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini kim açar benden başka? Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim açar benden başka? Sana gül bahçesini

0: Tek reklam.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz.

daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de